ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. U har kuni pora olmayman, bugun halol, fidoi, pok amaldor bo'laman degan niyatda ishga ketardi. Kechga tomon ishdan umidlari so'ngan, niyatiga yetolmagan holda xorg'in uyga qaytardi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

hayali, ey vefali yörgünem. 60, 70, 80, 90, 100 hem. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otemden, ya onemden ayırmasın. Umur bağım, yaşnegen gül baharım. Şu çemenden, şu vatenden

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. U har kuni pora olmayman, bugun halol, fidoi, pok amaldor bo'laman degan niyatda ishga ketardi. Kechga tomon ishdan umidlari so'ngan, niyatiga yetolmagan holda xorg'in uyga qaytardi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Uçatgen uçlik. Uç tası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik, vamasu sos atıge 33 min songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarıda.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

küçülür aksi. Keçe giden, kere giden artık, keçe giden kop. Keçe kalmaz idi yüreğimde gam. Keçe severdin de, kere giden kop. Yine küçülür aksi, yine küçülür aksi.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90 yüzde ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.
1: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
2: O'tmishdagi xatolardan xafa bo'lsam-da, yerdagi hayotimni cheklanganini o'ylab, baxtli yashashga intilaman. Nelson Mandela.
1: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. U har kuni pora olmayman, bugun halol, fidoi, pok amaldor bo'laman degan niyatda ishga ketardi. Kechga tomon ishdan umidlari so'ngan, niyatiga yetolmagan holda xorg'in uyga qaytardi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: نمه اکنیل فراسمانو آنی 2026 یلگی کنسرتو اونین ایجادی فعالیتی نیچینچی سید دیگن سوال بردم الیکتور 76 گل چخرا الیکتور 964 رخصلا 2802 گل زاده 9968 دلشات 2830 مقصود 0263 بختیار اکه 10-18 نظر اکه ده طور جواب کردم اشتم قنقراختم دمک Telegram dagi javoblar 6408 Mahmudjon doda 6412 Xayriniso ona 1370 Obidjon akada to'g'ri javob ko'ryapman 1439 Said Akbar to'g'ri javob berganlar 0702 Sardorbek yana yuqorida 5718 Mahmudjon akada to'g'ri javob bor ekan qolganlar adashgan keyin mana Ali 3004 dan to'g'ri assalomu alaykum Hello
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Javobingiz?
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Endi Usmonovning
0: 3-chi dediz, shovqinda eshitilmadi.
1: 3-chi.
0: Noto'g'ri, salomat bo'ling, rahmat. Qo'ng'iroq uchun, ishtirok uchun tashakkur sizga. Mana shunday band bo'lib turganingizdan biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Lekin javobingiz noto'g'ri. Assalomu alaykum. Alo. 0735 Mansur aka edi yanglishmasam eshitilmadi shekilli. Assalomu alaykum. Alo.
2: 4-chi.
0: Ismingiz?
2: 6221 Ravshan aka.
0: Ravshan aka salomat bo'ling. 4-chisi edi. Menga berilgan ma'lumotga ko'ra Nilufar Usmonovaning 2026 yilgi konsert dasturi uning ijodiy faoliyatidagi 4-chisi hisoblanadi. Shuning bilan g'albir dasturni bu hafta uchun savollarni poyoniga yetkazamiz. Aslida menda bitta savol bor, lekin kelasi dasturga ehtiyot shart olib qo'yamiz. Ertaga final. Demak, 8 nafar g'olibni aniqlaymiz va mana shu g'oliblardan biri siz bo'lishingiz mumkin. Tasodifan random deydi-ku, aniqlanadi. Ertaga tinglang, quloq bering, biz bilan birga bo'ling. Mana shu dushanba, seshanba, chorshanba kunlari bir marta bo'lsa ham to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, g'oliblar qatorida bo'lib qolishingiz hech gap emas. Birozdan so'ng dil izhorlari dasturi boshlanadi.

açıldı bugün iki ovumuz gel. Baht yolları tükün iki ovumuz gel. Kepelek hem künün körer dünyada. Körsetmediler künün.

Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yoqsa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa. Yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.